0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Pazar'da sizinle.
1: Bu pazarda sizinle.
2: Gününüz aydın, sabahınız güzel olsun sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bu pazarda sizinle ekip olarak mikrofon başında ben Bedriye Halis, teknik yapımda Sergey Vardavaryan ile birlikte bir saat, yani saat 9'a kadar size eşlik etmek üzere yerlerimizi aldık ve programımız başlıyor. Genel olarak hepimizi yakından ilgilendiren konuların başında sağlık geliyor. Ancak bu sabah sağlığı biraz daha farklı bir açıdan ele alacağız. Daha doğrusu yeme alışkanlıklarımızın sağlığımız üzerindeki etkilerine değinerek bunu yapacağız. Ulusal çapta düzenlenen temsili araştırma sonuçlarına göre Bulgaristan'da 7 yaşındaki çocukların %32'si fazla kilolu. Bu oldukça yüksek ve açıkçası korkutucu bir oran. Başka bir araştırma sonucuna göre ise ülkedeki çocukların balık, meyve ve sebze tüketme alışkanlığı yok. Konuyu uzman görüşünü aktararak sizlerle paylaşacağız. Çocukların sağlığını kolayca çökebilen temellere oturtmayalım diyen beslenme ve diyetetik uzmanı Doktor Tatiana Mateva ile söyleşimiz olacak ilerleyen dakikalarda. Ancak şimdi sözü fazla uzatmadan hemen güzel bir şarkıyla bu pazarda sizinle programımız başlasın.
3: Üzülme diyorlar, bir de hiç dokun.

Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da 7 yaşındaki çocukların %32'si fazla kilolu. BTA'nın haberine göre 2023 yılında yapılan sağlık araştırması sonuçları Bulgaristan'da 7 yaşındaki çocukların %32'sinin aşırı kilolu olduğunu gösterdi. Araştırmaya göre onlardan %15,2'si obez, %4,9'u ileri derecede obez ve %20,4'ü ise santral yani abdominal denilen obeziteden muzdarip. Sağlık Bakanlığı ile Ulusal Halk Sağlığı ve Analiz Merkezi'nin verilerine göre Bulgaristan 7 yaşındaki çocuklarda obezitenin göreceli payı açısından 27 ülke arasında Yunanistan ve Malta'dan sonra 3. sırada yer alıyor. Evet, 27 ülke arasında Bulgaristan 7 yaşındaki çocuklarda obezitenin göreceli payı açısından 3. sırada. 3500 çocuk arasında yapılan araştırma sonuçlarına göre obez olan erkek çocukların oranı kız çocuklarına nazaran daha yüksek. Evet değerli dinleyiciler, yapılan sağlık araştırması sağlıksız beslenme, hareketsiz ve değişen toplumsal alışkanlıklar nedeniyle çocuklarda obezitenin sadece dünyada değil ülkemizde de hızla arttığını gösteriyor. Konuya bir şarkı arasından sonra devam edeceğiz.

yanlışın ortada gün gibi. Yapacak hiçbir şey yok gibi. Yanlışın ortada gün gibi. Yapacak hiçbir şey yok gibi.

yapacak hiçbir şey yok gibi. Yanlışım ortada gün gibi. Yapacak

pazarda sizinle programı devam ediyor. Az önce ulusal çapta düzenlenen temsili araştırma sonuçlarına göre Bulgaristan'da 7 yaşındaki çocukların %32'si fazla kilolu dedik. Bulgaristan Obezite ve İlgili Hastalıkları Araştırma Derneği tarafından verilen bilgilere göre çocuklarda fazla kilo sorunu en sık 7 yaş civarında ortaya çıkıyor. Uzmanlar ebeveynlere diyete yönelmemelerini, çocuk doktoruna danışmalarını tavsiye ediyor. Araştırma sonuçlarına göre Bulgaristan vatandaşlarının %60'dan fazlası fazla kilolu ve obeziteden muzdarip. Derneğin onursal başkanı Doçent Svetoslav Hacıyev, en hareketsiz olanların Bulgaristan'da yaşayan çocukların olduğuna dikkat çekti. Doçent Hacıyev, haftada 26 saat boyunca ekran önündeler. Bu göstergeye göre son sıradaydık. Belçika, Hollanda ve Fransa'daki akranları ekran karşısında 2 kat daha az zaman geçiriyor dedi. Uzmanın sözlerine göre Bulgaristan'da kilo ile ilgili en büyük zarar aşırı tuz tüketiminden kaynaklanmakta. Çocuklarda fazla kilo sorununa gelince dernek temsilcileri diyet ve veganlık değil, doktora danışılmasını ve sağlıklı beslenmeye yönlendirmeyi öneriyor. Uzmanlar hamilelerin 15 kilodan fazla almamalarını tavsiye ediyor. Ayrıca obezitenin diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanser türlerine de yol açtığına dikkat çekildi. Ve yine bir şarkı arası verelim şimdi ve konuya bir de çocukların yeme alışkanlıkları açısından bakacağız.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, ülkedeki çocuklarda balık tüketme alışkanlığı yok. Her 5 çocuktan biri balık yemiyor. Balık tüketmek mutfak geleneğinin bir parçası değildir. Okullu çocukların beslenme alışkanlıklarına dair ulusal çapta düzenlenen temsili araştırmadan alınan sonuçlar bu ve hiç de iç açıcı olmayan daha birçok tespiti içermektedir. Araştırma ekibinde yer alan beslenme ve diyetetik uzmanı Dr. Tatiana Mateva, radyomuza konuşurken beslenme modelinin oluştuğu çağda bulunan okullu çocuklar için yapılacak birçok şey olduğunu ve beslenme eğitimin pekiştirilmesi gerektiğini ileri sürdü.
2: В моята ежедневна работа като диетолог и като общо практикуващ лекар, като това е втората специалност, за съжаление забелязвам този тревожен факт. Българското дете няма навика просто да е.
1: Gerek диетисиен, gerekse de ikinci ihtisasım olan aile hekimi olarak her gün yaptığım çalışmalarda maalesef endişe verici bu durumu görüyorum. Bulgaristan'daki çocuklarda balık yeme alışkanlığı yok. Çocuklarımıza balık çeşitlerinin tadına bakmayı, balıkla beslenmeyi öğretmiyoruz. Belki de bizim coğrafyada balık yeme kültürü gelişmiş olmadığı için bu böyledir. Bu yönde gayret göstermemiz gerekiyor dedi beslenme uzmanı. Araştırmaya dahil edilen çocuklara birkaç grup soru yöneltildi. Yiyecek alışverişine katılıp katılmadıkları, nasıl beslendikleri, sağlıklı beslenmenin ne anlama geldiği, ne kadar sık yemek yedikleri ve beslenmenin çevreye olan etkisinden haberdar olup olmadıkları soruldu. Araştırmadan alınan sonuçların aslında evdeki beslenmenin onlara bağlı olduğu, velilerin farkındalık düzeyi konusunda manidar olduğunu ifade eden Dr. Mateva, bir çocuk için evde gördükleri en önemli olur sözlerini kullandı. Ne yazık ki aşırılıklara sapanlar var. Bazıları belirli yeme modellerini takıntı haline getirip beslenme bozukluğuna varan derecede gıda tüketimini sınırlandırıyorlar. Altın ortayı her konuda olduğu gibi beslenmede de yakalayamıyoruz dedi uzman. Araştırmanın ortaya koyduğu endişe verici diğer bir durum ise yaşı 7 ile 13 arasında değişen çocukların %5,4'lük bölümünün her gün, diğer %12'lik bölümün ise haftada birkaç kez enerji içeceği içmekte olduklarıdır. Beslenme uzmanı halin böyle olmasını bu tür içeceklere erişimin kolay olması ve aynısını yapan diğer çocuklar gibi olma isteğiyle izah etti ve araştırmaya katılan okullu çocukların yarısının ebeveynlerin kendilerine tükettikleri yiyecek ve içeceklere dair hiçbir kısıtlama koymadıklarını paylaştıklarına dikkat çekti. Gerek beslenme, gerekse de genel davranış konusunda olsun ebeveyn kontrolü yok. Demokrasiyi bu konuda da yanlış anladık. Çocuklara verdiğimiz özgürlüğün kuralları olmalı dedi. Çocukların %20 kadarının hiç spor yapmamaları da üzüntüye vesile olan araştırma sonuçlarından bir diğeridir. Bu konuda Doktor Tatiana Mateva, spor yapan bir çocuğun yeme gereksinimlerinin apayrı olduğuna dikkat çekerken, vücut neye ihtiyacı olduğunu hissediyor dedi ve şöyle devam etti.
2: Едно дете, което спортува, много по-рядко яде чипс, баници, мазни закуски или пък
1: spor yapan bir çocuğun çips, börek ve yağlı hamur işleri yeme ihtiyacı olmuyor. Yüksek miktarda karbonhidrat içeren gıdaları tıka basa yeme isteğini de duymuyor. Fiziksel aktivite çocuklara doğru gıdayı seçtiren ek bir fayda sağlıyor. Sözlerine göre çocukluk veya ergenlik çağında olanların kahvaltıda börek yemeleri sorun değil. Bunu ne kadar sık yaptıkları önemlidir.
2: една баничка няма да навреди на никое дете веднъж на 10 дена, ако бъде изядена. Нали, но важно е какво яде през другите 9 дена баничка.
1: Или... 10 günde bir yenen bir böreğin hiçbir çocuğa zararı olmaz. Önemli olan geri kalan 9 günde ne tükettiğidir. Hamur işleri geleneksel kahvaltısı olmamalı. En azından yanında ayran da olmalı. Ve en önemlisi de çocuklarımız sebze tüketmeyi bilmiyor. Gerek öğle, gerekse de akşam yemeğinde sebze ve meyve yemeği alışkanlık haline getirmiş değiller diye uyardı beslenme uzmanı. Doktor Mateva, araştırmanın ortaya koyduğu feci durumun değiştirilmesi gerektiğini öne sürerken, çocukların bu şekilde beslenmelerine müsaade ederek gelecekteki sağlıklarını kolayca çökebilen temellere oturtmuş oluyoruz dedi.

pazarda sizinle programıylasınız ve Bulgaristan'da 7 yaşındaki çocukların %32'si fazla kilolu olduğunu gösteren bir araştırmadan yola çıkarak obeziteyi konuşuyoruz, yeme alışkanlıklarımızı, sağlığımızı konuşuyoruz. Fazla kilodan kurtulmak ve kilo kontrolünü sağlamak için fiziksel aktivitelerin arttırılması, yani alınan enerjinin harcanması gerekmektedir sevgili dinleyiciler. Obez çocukların ailelerinde de fiziksel aktivitenin az, beslenme alışkanlığının yanlış olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle şehirlerde yaşayan çocuklarda fiziksel aktivitenin kısıtlanmasına ek olarak fazla miktarda kalorili yiyeceklerin tüketildiği gözlenmektedir. Bu iki koşul birleştiğinde obezite riski ciddi olarak artmaktadır. Fiziksel aktivite azlığının en önemli iki nedeni televizyon

bilgisayar başında geçirilen sürenin fazla olmasıdır. Obez çocukların çoğu aslında yaşıtlarına göre daha fazla yemek tüketen çocuklar değil, daha az enerji harcayan çocuklardır. Düşük enerji tüketimi en önemli risk faktörüdür. Özellikle gofret, çikolata, çips, patates kızartması ve hazır meyve suları şişmanlığı gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Bu pazarda sizinle programı yerlise sanatçılarımızın söylediği o güzel türkülerle devam ediyor. İlk türkümüz Sıdıka Ahmet'ten olacak. O yazmanın kenarı diyecek.

Adem Bayraktar'ı dinledik, düğün türküsünü söyledi. Sırada Emel Tabak'ın çok sevdiğim bir türküsü var. Eski sandığın kilidi diyor.

Böylece sevgili dinleyiciler, bu pazarda sizinle programının sonuna geldik. Bir sonraki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: çocuklar.
1: Sevgili çocuklar, merhaba. Nasılsınız? Bu güzel günü daha da güzelleştirmeye, masallarla renklendirmeye ne dersiniz? Masallar dünyasına sizleri yine yolculuğa davet edeceğiz ve güzel şarkılar dinletip, belki de dans edeceğiz, zıplayıp eğleneceğiz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis, karşımda ise ses yönetmeni güler yüzlü arkadaşımız Desislava Şapkarova ve her ikimiz de dopdolu bir saati sizlerle paylaşmak için hazırız. Madem sizler de radyo başındasınız, demek ki sizler de hazırsınız. Hadi o zaman güzel bir şarkıyla başlayalım. Bizden ayrılmayın.

Sevgili arkadaşlar, masallar bizleri bambaşka bir dünyaya götürür. Bazen konuşan hayvanlarla tanışırız. Bazen cesur bir kahramanla maceraya çıkarız. Bazen de sihirli bir ormanda dolaşırız. Böylece hayal gücümüz kocaman olur, değil mi? Bir de masallar sayesinde yeni kelimeler öğreniriz. Hikayeleri dinlerken ya da okurken konuşmamız ve anlatmamız da daha güzel olur. Bunu fark ettiniz mi? Henüz fark etmediyseniz ileride bir gün mutlaka bunun faydalarını göreceksiniz. Masallarda genellikle iyi kalpli kahramanlar kazanır. Böylece iyilik yapmanın, dürüst olmanın ve arkadaşlara yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu öğreniriz. Benim en sevdiğim kahramanlar daima iyi olan, cesur olan ve herkese yardım eden kahramanlardır. Ya siz hangilerini en çok seviyorsunuz? Bir de arkadaşlar, masallardaki kahramanlar bazen zor durumlarla karşılaşır ama pes etmezler. Bu da bize zorluklar olsa da çözüm bulabiliriz diye öğretir. Değil mi? Kısacası, masallar hem eğlencelidir hem öğreticidir. Her masal bize küçük ama değerli bir ders bırakır.

0: Sevgili arkadaşlar, masal dünyasına yolculuğumuz yaban kuğuları masalıyla başlayacak. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde bir kral yaşarmış. Bu kralın 11 oğlu, bir de kızı varmış. Hikayenin devamını Süleyman Süleymanoğlu'ndan öğreneceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Oyunlarda, derslerde, boş zamanlarda. Bulgaristan Radyosu hep burada.
2: Yaban Kuğuları Masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zamanlarda ülkenin birinde bir kral yaşarmış. Bu kralın 11 oğlu, bir de kızı varmış. Bir gün kralın karısı ölmüş. Kral ve çocuklar kraliçenin ölümüne son derece üzülmüşler. Gel zaman git zaman kral yeniden evlenmiş. Kralın yeni eşi kötü kalpli bir büyücüymüş. Çocukları da hiç mi hiç sevmiyormuş. Krala sürekli çocuklarının çok yaramaz olduğundan bahseder, onları saraydan kovmak için fırsat kollarmış. Kral sonunda söylenenlere inanmaya başlamış. Kızını o yakınlarda yaşayan bir çiftçi ailenin yanına vermiş. Kız burada 15 yaşını doldurana kadar kalacakmış. Kralın 11 oğlu ise kötü kalpli kraliçe tarafından 11 kuğu kuşuna dönüştürülmüş. Çocuklar bir sabah saraydan uçarak ayrılmışlar. Aradan uzun yıllar geçmiş. Kralın küçük kızı yaşadığı çiftçi ailenin yanında 15 yaşına basmış. Aynı gün saraya dönmüş. Babasını görmek için sabırsızlanıyormuş. Ancak üvey annesi bu güzeller güzeli, melek gibi bir kalbi olan kızın saraya dönmesine çok sinirlenmiş. Ona büyü yaparak çirkin bir kız haline getirmeye çalışmış. Ancak yaptığı büyüler temiz kalpli olan insanlara etki etmiyormuş. İyi kalpli kızı büyüyle etkileyemeyeceğini anlayan kraliçe uykudayken kızın yüzünü kara bir boya ile boyamış. Saçlarını da karmakarışık püskül gibi dağıtmış. Kızı uykudayken yanına gelen kral, "Bu benim kızım değil." diyerek onun saraydan kovulmasını emretmiş. Genç prenses saraydan kovulduğu için çaresiz, gözyaşları içerisinde yollara düşmüş. "Hiç değilse 11 kardeşimi bulayım. O zaman birbirimize destek oluruz. Kimse bize zarar veremez." diye ağlayarak bir ormana gitmiş. Bu ormanda yaşlı bir kadın görmüş. Yaşlı kadını saygıyla selamlayarak 11 genç prens görüp görmediğini sormuş. Yaşlı kadın, "Güzel kız, 11 prensi görmedim ama akşamları deniz kıyısına inip konaklayan 11 kuğu gördüm." diye yanıtlamış. Genç prenses boynu bükük oradan ayrılmış. Deniz kıyısına varmış. Az sonra yaşlı kadının bahsettiği 11 kuğu deniz kıyısına inmiş. Tam o anda kuğular 11 genç prense dönüşüvermişler. Genç prenses gözlerine inanamamış. Kardeşlerini hemen tanımış, koşarak yanlarına gitmiş. Kardeşleri de genç prensesi tanımışlar. Birbirlerine sarılarak sevinç gözyaşı dökmüşler. 11 prens başlarından geçenleri anlatmışlar. Prensler ancak güneş battığı zaman insan şekline girebiliyorlarmış. Güneş doğduğunda ise yine kuğu oluyorlarmış. Güneş doğmasına yakın yine kuğuya dönüşeceklerini bilen 11 prens, kız kardeşlerini de yanlarında götürmek için kolları sıvamışlar. Orada bulunan sazlardan bir sepet yaparak kız kardeşlerini içerisine oturtmuşlar. Tam bu sırada güneş doğmuş, prensler 11 kuğu şekline girmişler. Her biri sepetin bir ucundan tuttuğu gibi başlamışlar uçmaya. Genç prenses bulutların üzerinden uçarken o kadar mutluymuş ki sanki bir rüyada olduğunu düşünüyormuş. Derken genç prenses sepetin içinde uyumaya başlamış. Rüyasında bulutlar ülkesinin perisini görmüş. Peri genç prensesi, "Eğer kardeşlerinin tekrar insana dönüşmesini istiyorsan onlara ısırgan otundan 11 giysi hazırlayacak ve giydireceksin. Ancak giysileri bitirinceye kadar kimseye bundan bahsetmeyeceksin. Yoksa kardeşlerin sonsuza kadar kuğu olarak yaşar." demiş ve kaybolmuş. Genç prenses uyandığında kardeşlerine rüyasından bahsetmemiş. Kardeşleri genç prensesi o yakınlarda bulunan bir ülkenin topraklarına bırakıp geri dönmek üzere uçup gitmişler. Genç prenses orada ısırgan otu toplamaya başlamış. Ama otu toplarken elleri şişerek yanıyormuş. Genç prenses ellerin acımasına aldırmadan toplamaya devam etmiş. Kardeşlerinin kurtulacağını düşünerek acısını unutuyormuş. Genç prenses ısırganları toplarken o civarda avlanan bir prens onu görmüş. Gördüğü kızın güzelliği karşısında etkilenen prens hemen yanına gelerek selam vermiş. Genç prensese ne yaptığını sormuş. Ama genç prenses yaptığını kimseye söylememesi gerektiğinden bir şey söylememiş. Prens genç prensesi sarayına götürmüş. Saray genç prensesin çok hoşuna gitmiş. Prens de oldukça iyi kalpli, saygılı bir insanmış. Genç prenses prensle evlenerek yaşamaya başlamış. Genç prenses sarayda günlerini geçirirken kardeşlerini de unutmuyormuş. Gizli gizli topladığı ısırgan otlarını örerek kardeşlerinin giysilerini bitirmeye çalışıyormuş. Genç prensesin yaptıklarına bir anlam veremeyen prensin kuzeni sürekli onun bir büyücü olduğunu söyleyerek cezalandırılmasını istiyormuş. Önceleri söylenenlere aldırış etmeyen prens daha sonra inanmaya başlamış buna. Bir gece yine genç karısı saraydan çıkarken onu görüp takip etmiş. Bakmış genç prenses sağdan soldan ot topluyor. Herhalde büyü yapmak için malzeme topluyor diyerek adamlarına emir verdiği gibi genç prensesi yakalatıp zindana attırmış. Genç prenses zindanda bile topladığı ısırganları örmeye devam etmiş. Ertesi gün genç prensesi kent meydanına götürmüşler. Burada bir mahkeme kurulup cezasını verecekmiş. Tam mahkeme başkanı kararını açıklayacağı sırada gökyüzünden 11 beyaz kuğu gelip genç prensesin yanına konmuş. Genç prenses gelenlerin kardeşleri olduğunu anlamış. Hazırladığı 11 giysiyi kardeşlerinin üzerine atmış. Giysileri giyen kuğular 11 prense dönüşü vermişler. Yalnız giysilerden birisinin koluna ısırgan otu yetmediğinden en küçük kardeşinin kolları bir kuğunun kanadı gibi kalmış. İnsana dönüşen kuğular mahkeme başkanına ve ülkenin prensine başlarından geçenleri anlatıp kız kardeşlerinin suçsuz olduğunu anlatmışlar. Prens de karısının bir büyücü olmadığına çok sevinerek kendisinden af dilemiş. Genç prenses kardeşlerine kavuştuğu için başından geçen acı olayları unutarak prensi affetmiş. Hep beraber saraya dönmüşler, eğlenceler düzenlenmiş, yemekler verilmiş. Genç prenses kardeşleriyle yeni sarayında mutlu bir hayat sürmüş.

Arkadaşlar az önce dinlediğimiz Yaban Kuğuları masalını beğendiniz mi? Ben çok sevdim. Çünkü dinlerken aklıma birçok şey geldi. Mesela kardeş sevgisinin ne kadar güçlü olduğunu gördüm. Prenses kardeşlerini çok sevdiği için onları kurtarmak için her türlü zorluğa katlandı değil mi? Ve bu bize neyi gösterdi? Ailemizi ve kardeşlerimizi sevmenin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Aynı zamanda zor zamanlarda asla pes etmememiz gerektiğini anladık. Çünkü prenses kardeşlerini kurtarmak için ısırgan otundan onlara giysi örer ve bu çok zor bir iştir. Ama o vazgeçmez. Demek ki sabırlı olursak zor şeyleri bile başarabiliriz. Ve bu masalda en sevdiğim kısım, masalın sonunda prenses kardeşlerini kurtarır ve her şey güzel olur. Çünkü iyilik ve sevgi sonunda kazanır. Yani kalbimiz sevgi doluysa, sabırlıysak ve vazgeçmezsek biz de masallardaki kahramanlar gibi zor şeyleri başarabiliriz.

Şimdi de sevgili arkadaşlar, çocuk ve rüzgar masalını dinlemeye ne dersiniz? Yükseklerde bir dağda bir anne ile oğlu yaşarmış. Evleri köyün en küçük ve en yoksul eviymiş. Annesi oğlunu çok severmiş. Çünkü oğlu altın kalpli, yardımsever bir çocukmuş. Bir gün annesi oğlunu un getirmesi için ambara göndermiş. Tepsiyi unla dolduran çocuk tam dönerken esen soğuk dağ rüzgarı tepsideki unu savurmuş. Çocuk ambara geri dönmüş ve tepsiyi yeniden unla doldurmuş ama rüzgar estiği gibi unu tekrar savurmuş. Buna çok üzülen çocuk ağlamaya başlamış çünkü yiyecekleri zaten çok azmış. Öfkeyle gidip ambardan yine biraz un almış ama dönüşte rüzgar yine yapacağını yapmış. Başına gelenlere çok sinirlenen çocuk rüzgarı bulup ondan hesap sormak için yola koyulmuş. Çocuk rüzgarın evini bulur mu dersiniz sevgili çocuklar? Bu sorunun cevabını şimdi Aysel Ali'nin çevirisiyle seslendiren Özlem Tefikova'dan öğreneceğiz.

Yükseklerde bir dağda bir anne ile oğlu yaşarmış. Evleri köyün en küçük ve en yoksul eviymiş. Annesi oğlunu çok severmiş çünkü oğlu altın kalpli, yardımsever bir çocukmuş. Evde yiyecek bir şey olmadığı zaman oğlan, "Anne, ben aç değilim. Sen benim biraz daha büyümemi bekle. Ben o zaman çalışır, eve ne gerekiyorsa alırım," dermiş. Bir gün annesi oğlunu un getirmesi için ambara göndermiş. Tepsiyi unla dolduran çocuk tam dönerken esen soğuk dağ rüzgarı tepsideki unu savurmuş.

Çocuk ambara geri dönmüş ve tepsiyi yeniden unla doldurmuş. Ama rüzgar estiği gibi unu yeniden savurmuş. Buna çok üzülen çocuk ağlamaya başlamış. Çünkü yiyecekleri zaten çok azmış. Öfkeyle gidip ambardan yine biraz un almış ama dönüşte rüzgar yine yapacağını yapmış. Başına gelenlere çok sinirlenen çocuk rüzgarı bulup ondan hesap sormak için yola koyulmuş. Gece gündüz demeden yürümüş yürümüş. Yolda karşılaştığı herkese rüzgarın evini soruyormuş. Bir gün bir çeşmenin başında bir cüceye rastlamış. Cüce ona, "Rüzgarın evi buradan bir günlük mesafede," demiş. "Şu taşı al, o sana yolu gösterecek. Parlıyorsa doğru yoldasın. Işığı kesilirse yanlış yoldasın."

altın renkli sonbahar gelir, sonra da kış peşine takılır. O zaman kar yağar, çocuklar kardan adam yapar ve kızaklarıyla kayar. Rüzgardan korkma, yeterince cesur olursan bu işi başarırsın demiş.

Çocuk elindeki taş sayesinde rüzgarın evini kolayca bulmuş. Gel gelelim, çalacağı bir kapı olmadığı için yüksek sesle bağırmaya başlamış. İyi günler sevgili rüzgar. İyi diyelim, iyi olsun diye kızgın bir sesle cevap vermiş rüzgar. Ne istiyorsun? Çocuk yine de cesaretini kaybetmeden devam etmiş. Savurduğun unumu geri ver. Biz yoksul insanlarız. Eserken bunu hiç düşünmüyor musun? Bizi ekmeksiz bıraktın. Rüzgar çocuktan hoşlanmış. Unum yok ama sana şu sofra örtüsünü verebilirim. Sen yeter ki ondan dile. O en güzel yemekleri hemen önüne serer. Çocuk bu armağana çok sevinmiş ve rüzgara teşekkür edip evine dönmüş. Dönüş yolu çok uzun olduğu için yolda ara sıra mola verip örtünün ona sunduğu muhteşem yemeklerin tadına bakmış. Bir gün karanlık çökerken önüne çıkan handa gecelemek zorunda kalmış. Sofra örtüsünü orada da sermiş. Sevgili örtü demiş. Açım, bana yiyecek bir şeyler ver. Sözünü bitirir bitirmez karşısına yine türlü türlü yiyecek ve içecek dizilmiş. Handaki herkesin ağzı şaşkınlıktan açık kalmış. Gece boyunca çocuk herkesi patlayıncaya kadar

çok kıskanan Hancı ile karısı sofra örtüsünü çocuğun elinden nasıl alacaklarını düşünmeye koyulmuşlar. En sonunda çocuk yorgun argın uyurken Hancı kadın onun odasına girip sihirli örtüyü çalmış. Yerine de sihirli, hiçbir özelliği olmayan sıradan bir örtü bırakmış. Erkenden kalkan çocuk eve yetişmek arzusu ve annesini sevindirme telaşıyla yeniden yollara düşmüş. En sonunda evine varmış ve içeri girer girmez, "Anneciğim, rüzgara unumuzu geri istemeye gittim. O da bana un yerine sihirli bir örtü verdi. Bu örtüyü yere serdiğin zaman hangi yemeği dilersen hemen önünde beliriveriyor," demiş. "Delirdin mi oğlum? Hiç öyle şey olur mu?" diye şaşırmış annesi. Çocuk hemen sofra örtüsünü yayıp, "Canım örtüm, bana yiyecek ver," demiş. Ama örtüde hiçbir değişiklik olmamış. Üzüntüden ağlamaya başlayan çocuk rüzgarın onunla alay ettiğini düşünmüş. "Anneciğim, ben yeniden rüzgarın yanına gitmek istiyorum. O bana neler olduğunu anlatır," demiş ve yine yola koyulmuş. Günlerce yürümüş ve nihayet rüzgarın evine varmış.

Rüzgar ona "Neden geldin yine?" diye sormuş. "Senin verdiğin örtü bana artık yemek vermiyor. Lütfen örtünü al ve bana unumu geri ver." "Birileri senin örtünü alıp yerine başkasını koymuş olmalı," demiş Rüzgar. "Bende un yok ama şu kuzuyu alabilirsin. Ona bana para ver dediğin anda sana para verir." Çocuk teşekkür etmiş. Kuzuyu kucağına alıp evinin yolunu tutmuş. Geceyi geçirmek için yine aynı handa konaklaması gerekmiş. Orada otururken kuzunun gerçekten para verip vermediğini merak edip "Kuzu, bana para ver," diye seslenmiş. Kuzunun ağzından çil çil altın paralar dökülmez mi? Sevinçten ağzı kulaklarına varan çocuk hemen yatağına yatmış. Ama kuzunun marifetine tanık olan hancıyla karısı gece olunca kuzuyu başka bir kuzuyla değiştirmişler. Evine dönen çocuk avluya girer girmez "Anneciğim, Rüzgar bana para veren bir kuzu armağan etti. Artık çalışmana ve başkalarına hizmetçilik yapmana gerek yok," diye sevinçle

hayal kırmış. İnanmam be oğlum, öyle şeyler sadece masallarda olur diye cevap vermiş annesi. Aldığı armağanı göstermek için sabırsızlanan çocuk kuzuya, kuzu bana para ver diye seslenmiş. Ne mi olmuş? Kuzu çocuğun elini yalamış ama ortaya para filan çıkmamış. Çocuk yine de vazgeçmemiş. Üçüncü kere de olsa rüzgarın yanına gideceğim demiş annesine ve yola çıkmış. Günler sonra rüzgarın yanına varınca, "Rüzgarcığım, sen benimle oyun mu oynuyorsun? Al kuzunu, bana unumu ver." diye yalvarmış. "Kızma bana çocuğum," diye cevap vermiş rüzgar. "Şimdi sana bir sopa veriyorum. Sen ona vur." deyince, hırsızlığa yeltenenleri affetmeyecek, dur diyene kadar dövecek. Çocuk teşekkür etmiş ve evine dönmek üzere yola koyulmuş. Akşam yine aynı handa kalması gerekmiş. Aslında sofra örtüsüyle kuzusunun burada çalındığından kuşkulanıyormuş. Uyumak için odasına çekilince sopanın da sihirli olduğunu düşünen hancıyla karısı onu da çalmak için gizlice çocuğun odasına girmişler. Uyur gibi yaparak onları bekleyen çocuk içeri girdiklerini görür görmez "Vur sopam vur!" diye bağırmaya başlamış. Çocuk bunu der demez sopa odanın içinde dört dönmeye başlamış. Sonra bir hancıya bir karısına vurmaya başlamış. İşin kötüye gittiğini anlayan hancı "Oğlum sana örtünü de vereceğim kuzunu da yeter ki sopaya durmasını söyle." Bunu duyan çocuk sopaya durmasını emretmiş. Hancı ile karısı da çaldıkları sihirli armağanları çocuğa geri vermişler. Armağanlarını geri alan çocuk güle oynaya evine dönmüş ve annesiyle mutluluk ve huzur içinde yaşamış.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Çocuk ve Rüzgar masalını da sevdiğinize eminim. Bazen işler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Ama sabırlı olursak, düşünürsek ve cesur davranırsak her sorunun bir çözümünü bulabiliriz, değil mi? Bazen hayatımızda küçük ya da büyük sorunlar olabilir. Oyuncağımız kırılabilir, arkadaşımızla tartışabiliriz ya da bir şey istediğimiz gibi gitmeyebilir. Ama merak etmeyin, sorunları çözmenin küçük sihirli adımları vardır. Sorun olduğunda bazen hemen sinirleniriz. Ama derin bir nefes alıp biraz sakinleşirsek daha iyi düşünebiliriz. Yapmamız gereken kırılan şey ne? Arkadaşım neden üzüldü gibi sorular sorarak sorunun nedenini anlamaya çalışmalıyız. Bir sorunun genellikle birden fazla çözümü vardır arkadaşlar. Örneğin, oyuncak kırıldıysa tamir edilebilir. Arkadaşım üzüldüyse özür dileyebilirim. Bazen de sorunu tek başımıza çözmek zor olabiliyor. O zaman anne, baba, öğretmen veya bir arkadaşımızdan yardım isteyebiliriz. Bir de size küçük bir sır vermek istiyorum. Sorunlar aslında bizi daha akıllı, daha sabırlı ve daha güçlü yapar. Çünkü her çözdüğümüz sorun bize yeni bir şey öğretir.

0: da var yemeğinde. Yaşamak güzel şey mi bu kafeste?
1: Hayır hayır, hiç de değil. Suyum da var yemeğim de. Ama özgürlüğüm yok mu?

0: burada suyun da var, yemeğin de. Yaşamak güzel şey mi bu kafeste?
1: Hayır, hayır, hiç de değil. Suyum da var, yemeğim de. Ama özgürlüğüm yok bu kafeste.

0: Burada suyun da var, yemeğin de. Yaşamak güzel şey mi bu kafeste?
1: Hayır, hayır, hiç de değil. Suyum da var, yemeğim de. Ama özgürlüğüm yok

böylece programımızın sonuna geldik bile. Sevgili çocuklar, bugün sizler için masal gibi bir gün olmasını diliyorum. Gülücükler peri tozu, oyunlar macera, siz de bu güzel masalın kahramanları olun. Çok güzel bir gün geçirin. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Haftayı uğurlarken
0: Haftayı uğurlarken
3: İyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, Haftayı Uğurlarken programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teknik yapımda genç müzisyen arkadaşımız Mişo Mihailov, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Bir saat boyunca huzurunuzda olacağız ve beraber olacağız efendim. Dileklerimizi ilettikten sonra güzel bir Beyti Beytullah türküsüyle programımız başlıyor. Bir düğün gecesi gördüm seni diyecek İsperih'in Todorova köyünden ses sanatçımız Beyti Beytullah.

Sevgili dinleyiciler, bu akşam Haftayı Uğurlarken programında iki önemli konuyu dikkatinize sunacağız. Bulgaristan'daki hayvancılık işletmeleri sayısında çarpıcı düşüş izleniyor. Bulgaristan'da süt ve süt ürünleri sektöründe çarpıcı üretim düşüşü izlenmektedir. Bu durum farklı alanlarda fiyat ve üretim verilerini analizi yapan Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu KANESEB tarafından saptandı. Sevgili dinleyiciler, röportajın tamamını Bedri Halis dikkatinize sunacak. Devamlı değerli dinleyiciler, haftalardır üzerinde durduğumuz ve haber bülteninde yer verdiğimiz Silistra'da tespit edilen şarbon hastalığı konusuyla huzurunuzda olacağız. Silistra'da şarbon hastalığı nasıl ortaya çıktı? Hastalığın teşhis edilmesinde neden gecikme yaşandı? Oluşan durum ne gibi riskler getiriyor? İnsanlar için tehlike mevcut mu? Uzmanlar bu tür vakaların bölgede aslında yeni olmadığına dair neden uyarıyor diyerek BNR'nin Silistra muhabiri Nezabravka Kirova'nın hazırladığı röportajı dikkatinize sunacağız ve değerlendireceğiz hep beraber. Ve sevgili dinleyiciler, güzel bir Ahmet Yusuf türküsüyle programımız devam ediyor. Varın getirin çekmeceden kürkümü diyecek sevilen ses sanatçımız.

0: Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da süt ve süt ürünleri sektöründe çarpıcı üretim düşüşü izlenmektedir. Bu durum farklı alanlarda fiyat ve üretim verileri analizi yapan Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu KNSB tarafından saptandı. Üretim düşüşünün en çok küçük çiftlikleri ve hayvan işletmelerini etkilediği öne sürüldü. Sendika tarafından vurgulandığı üzere ülkedeki süt tüketimi azalmadığı için miktar yetersizliği yurt dışından ithal edilen süt ürünleriyle kapatılıyor. Süt ithalatının fiyatların devamlı yüksek düzeyde kalmasına yol açması problemi son 4 yılda hem üreticiler hem tüketiciler tarafından öne sürülüyor. Rekabeti Koruma Komisyonu verilerine göre ülkedeki süt ineklerinin sayısı 2020 ile 2025 yılları arasındaki dönemde %25 oranında azaldı. Aynı dönemde anne koyunların sayısındaki düşüş ise %40'ı buldu. Bu durum çiftliklerin sayısına da yansıdı. İnek çiftliklerinin sayısı son 5 yılda %66 azaldı. Yani yarısından fazlası yok oldu. Bütün bu gelişmelerin Bulgaristan'daki süt ve süt ürünleri sektörüne yansıdığına dair uyarıda bulunan KNSB, devlet tarafından koruma önlemlerinin uygulanmasında ısrar etti. Konfederasyon Başkanı Plamen Dimitrov şöyle konuştu.
1: Модела на ценообразуване и разпределение на добавената стойност за млечния сектор през последните 5-6
0: години. Süt sektöründe son 5-6 yılda uygulanan fiyat oluşumu ve katma değerin dağıtım modeli üretici fiyatlarına sürekli baskı etkisi yaratarak küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ve dolayısıyla manda, koyun ve ineklerin sayısında dramatik düşüşün yaşanmasına yol açtı. Neticede Bulgar sütü üretimi dramatik derecede azaldı. Bununla birlikte ticaret zincirlerinde süt ürünlerine %90 ile %130 arasında değişen fiyat artışına rastlanmak mümkün. Bu benim için fahiş fiyat artışıdır. Bulgaristan'daki üreticiler kaşar ve peynir gibi süt ürünleri için Avrupa Birliği genelinde en yüksek olan fiyatları ödemeye devam ediyor dedi KNSB Başkanı Plamen Dimitrov. Bulgaristan Süt Üreticileri Birliği Başkanı Vladislav Mikhailov bundan bir süre önce yaptığı açıklamada bizde serbest rekabet prensipleri uygulanmadığı için üreticiler, işleyiciler ve tüketiciler hesabına aşırı kar elde edenlerin olmaması için devlet müdahale etmeli sözlerini kullanmış ve devlet tarafından getirilen düzenleme ile mağazalardaki fiyat artışının %20'ye indirilmesi halinde tüketici fiyat hemen düşüş olacağını belirtmişti. Mikhailov, buna benzer önlemlerle ülkedeki üreticilerin koruma altına alınması ve ürünlerin vatandaşlara daha erişilir hale getirilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Küçük işletme sahipleri ve hayvancıların birçok problemle karşı karşıya oldukları Sofya'ya yakın Lozen köyünde 60 inek ve 60 koyundan oluşan hayvancılık işletmesi bulunan Todorov ailesi tarafından da teyit edildi. Hayvancılık ailede nesillerce yapılan bir iş olduğu için devletin getirdiği bütün zorluklara rağmen ayakta kalmaya çalışıyorlar. Genç kadın olan Gabriela Todorova, "Bizim için dinlenmek yok. İşletmede yılın her günü iş var," dedi. Sözlerine göre ülkemizdeki küçük işletmelerin ürünlerini mağazalarda satmaları neredeyse imkansızdır. Gabriela Todorova şöyle konuştu.
2: Çünkü devlet ve Avrupa Birliği'nin uyguladığı zorluluklar işimizi kolaylaştırmıyor.
0: Kıyaslama yapmak gerekirse Avrupa Birliği zorunluluklarının uygulanmadığı Sırbistan ve Türkiye'ye bakalım. Ayrıca orada daha çok olan çiftçi pazarlarında doğrudan üreticiler süt, peynir ve kaşar satın almak mümkündür. Oysa bizde devlet kuruluşları gelip yaptığımız işi mahvediyorlar. Aslında bizim yaptığımız özel iş değil. Çünkü çiftçiliğin özel iş olması için çok daha büyük sayıda hayvan yetiştirip kazanç elde etmek gerekir. Hayvanlarımız için 4 ila 6 bin avro arasında değişen tutarda sübvansiyon
2: sübvansiyon alıyoruz. Geçen yıl sübvansiyon almadık. Bu para 1,5 aylığına yem almaya bile yetmiyor. Oysa hayvanların ilaçları, muayeneleri, vitamin, mineral ve tuz gibi gıda katkıları da para ister. Saman toplanması ve hayvanları sağarken kullanılan teknik araçları için yapılan harcamalar da var. Veteriner hekim kıtlığı da ciddi bir sorundur. Pançarevo bölgesinde 20 kadar köye tek bir veteriner hizmet veriyor. Genç hekimler tarım hayvanları değil, kedi ve köpek gibi evcil hayvanlara yönelik çalışıyor. Bütün bu sebeplerden dolayı ülkedeki işletmeler yok oluyor diyen Gabriela Todorova, ülkedeki hayvancıların yaş ortalamasının 68 olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi. Yaşlı olan bu insanların çoğunun devlet ajanslarının getirdiği gereklilikleri karşılamak üzere kuruluşlara gidip evrak doldurmak için ne imkanı ne de zamanı var. Bu insanlar hayvanlarına zar zor bakıyorlar. Sığır sayısı o yüzden düşüyor. Her şey gıda üretenleri son derece zorlayacak ve onlara engel çıkaracak şekilde yapılmıştır. Bir süre sonra temiz çiftçi ürünleri tüketmek isteyen insanlar aradıklarını bulamayacaklar şeklinde konuştu. Lozen köyünde 60 inek ve 60 koyundan oluşan hayvan işletmesi sahiplerinden Gabriela Todorova.

0: Sevgili dinleyiciler, geçen hafta haberlerde Silistra'ya bağlı Çernogor köyünde hayvanlarda şarbon yani antraks hastalığının tespit edildiğini bildirmiştik. Silistra'da şarbon hastalığı nasıl ortaya çıktı? Hastalığın teşhis edilmesinde neden gecikme yaşandı? Oluşan durum ne gibi riskler getiriyor? İnsanlar için tehlike mevcut mu? Uzmanlar bu tür vakaların bölgede aslında yeni olmadığına dair neden uyarıyor? Bütün bu sorulara BNR Silistra muhabiri Nezabravka Kirova'nın röportajıyla yanıt getiriyoruz. Sevgili dinleyiciler, şarbon hastalığının laboratuvar testiyle 19 Nisan tarihinde doğrulandığı fakat hayvanlardaki ölümlerin daha Mart ayında başladığı belirtildi. Ölen 9 hayvanda görülen belirtiler atipik olduğu için veterinerlik dairelerine bildirim yapılmadan uygulanan tedavi sonuç vermedi. Bu dönemde her 4-5 günde bir birer hayvanın öldüğü anlaşıldı. Gıda Güvenliği Ajansı Silistra Müdürü Gheorghe Petrov'un öne sürdüğü gibi antraks bir an önce önlem alınmasını gerektiren çok bulaşıcı bir hastalık olduğu için bu gecikme şarbonun zamanında kontrol altına alınmamasına sebep oldu.
1: За да предприемем мерки, наистина бяха необходими дезинфектанти. Съдействието на областната дирекция по безопасност на
0: храните. Önlem almak için ihtiyaç duyduğumuz dezenfektan malzemeleri Dobrich ve Razgrad il müdürlüklerinin desteğiyle temin edildikten sonra gerekli tedbirleri aldık. Köyde şarbon aşısına tabi hayvanların envanter çalışmasını yaptık. Çernogor köyünde koyun ve keçi olmak üzere 450 kadar geviş getiren küçük baş hayvan, 4 at, 24 büyük baş geviş getiren hayvan ve manda sürüsünden kalan 19 hayvan bulunmaktadır dedi. Ölmekte olan hayvanların bir bölümünün merdiven altı şartlarda şahsi tüketim amacıyla işlenmiş olması büyük endişe yarattı. Bulunan ürünler imha edilmek üzere toplandı. Hasta hayvanlardan yapılan ürünlerin piyasaya ulaşmış olmasına dair bilgi alınmadı. Doktor Petrov, insan içinde risk bulunduğunu vurguladı. Hayvanların hasta oldukları dönemde Okorş köyünde hayvan sahibi bir kadın şahsi ihtiyaçları için konserve yapmayı uygun bulmuş. 800 gramlık toplam 72 konserve yapmıştır. Bu 72 konserveden yanında kalan 68'i imha edilmek üzere alındı. Rusya'ya bağlı Slivopole kasabasında ise bir hayvan sahibinin hasta hayvanlardan sızdırma yaptığı tespit edildi diye belirtti. Değerli dinleyiciler, Silistra Bölge Sağlık Müfettişliği Müdürü Dr. Plamen İliyev ise sahada çalışan uzmanların hasta hayvanlara temas etmiş bulunan kişileri tespit ederek takip altına aldıklarını bildirdi. Glavinitsa Belediyesi'ne bağlı Çernogor köyünde bulunan manda çiftliğinde şarbon hastalığının tespit edilmesine ilişkin Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı İl Müdürlüğü tarafından haberdar edildikten hemen sonra harekete geçtiklerini söyleyen Doktor İliyev yapılanları anlatırken şöyle konuştu.
2: Веднага след това екип от здравни инспектори от дирекция надзор на заразните болести при РЗИ Силистра извърши епидемиологично проучване в огнището.
0: Bulaşıcı hastalıklar denetim müdürlüğünden sağlık müfettişleri ekibi şarbon hastalığının ortaya çıktığı yere giderek epidemiyolojik incelemelerde bulundu. Toplam 12 kişinin hasta hayvanlarla temas kurmuş olduklarının saptanması üzerine hemen aile doktorlarına sağlık takibi yapılması ve 20 Nisan'dan itibaren 8 gün zarfında vücut ısısının ölçülmesi, ayrıca da 4 gün zarfında önlem amacıyla antibiyotik uygulanması gerektiği yönünde bilgilendirme yapıldı diye anlattı Doktor İliyev. БНР Силистра муабири Незабравка Кирова е конушан доктор Себахаттин Халит, бу бөлгеде аслында йени олмаян шарбон хасталыынын йыллар сонра текрар ортая чыкма өзәлliğinin булундууна диккат чекте.
3: От край време, деца викна от тегерисавско време, се говореше, че Добрдже е, как да кажем, фризера на антракса, защото антракса издържа в
0: точно. Ескидан бери да текезесе заманындан Добрджанын шарбон хасталыынын фрижидери олдуу сөйленирди. Шарбон топракта 100 yıl boyunca dayanıyor ve daha önce Добрджанын farklı köşelerinde bu tür vakalar yaşanmıştır. Silistra ilinde en taze vaka Sitovo'ya bağlı Dobrotica köyünde yanılmıyorsam 2016-2017 yıllarında tespit edildi. Şimdi Çernogor köyündeki vakayı hastalığın uyanışı olarak değerlendirmek mümkün. İlin epizootik defterlerinde mevcut kayıtlara göre o civarda 1982 yılında hastalık merkezi tespit edilmiştir, dedi Doktor Halit. Sevgili dinleyiciler, Doktor Halit, tüm hayvanlara aşı uygulanması ve şarbonla mücadelede kural olan dezenfeksiyonların yapılmasının önemine dikkat çekerken, hastalığa bulaşan hayvanların etinin tüketilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.
3: Това е най-опасното. Затова колегите от агенцията апелират към всички, когато си купуват месо, да внимават откъде и как го купуват. Много е важно.
0: İşin en tehlikeli olan yanı budur. Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı uzmanları da herkesi et alırken dikkatli olmaya çağırdı. Etin nereden ve kimden satın alındığı son derece önemlidir dedi. Sevgili dinleyiciler, Çernogor köyündeki vaka veterinerlik dairelerine zamanında bilgi verilmesinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koydu. Zira şarbon hastalığında her gecikme hastalığın yayılması riskini artırır.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, haftayı uğurlarken programında tamamen hayvancılık sektörüne odaklandık ve röportajda da belirttiğimiz gibi Silistra'da hayvanlarda tespit edilen şarbon yani antraks hastalığının nedenlerini ve çıkışını anlattık. Uzmanların görüşünü de buradan efendim bildirdik. Aynı zamanda Bedri Halis önemli bir konuyu, önemli bir röportajı dikkatinize sundu. Bulgaristan'daki hayvancılık işletmeleri sayısında çarpıcı düşüş izleniyor. Geleneksel süt üreticisi olan ülkemiz ithal ürün piyasasına dönüşüyor dedik ve nedenlerini yine aradık, araştırdık ve doğal olarak uygun

türkülerimizi de dinlettik, dinletmeye devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi konuyla ilgili Bulgaristan Radyosu'nun arşivindeki türküleri dikkatinize sunmaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz efendim.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bir haftayı uğurlarken programının sonuna geldik. Bu akşam bizi dinlediğiniz için teşekkürlerimizi sunarken, teknik yapımda genç arkadaşım Mikhail Mikhailov, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır, güzel ve hayırlı bir akşam dileklerimizi iletirken, yarın gününüzün daha güzel, daha mutlu, daha sağlıklı olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.